Maximum Hit Music.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ayo ve Teo, Rolex'e buradaydı. 7.05 oldu saatler. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feremen'de sabah moduna hoş geldiniz. Yepyeni bir haftanın başında müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. Bam Bam ve Hugo ve

0: bize bize farklı dönemlerde çok keyifli şarkılarıyla çaldığımız, yer verdiğimiz isimlerden biri. Minelli, Onasi Koto ve eşlik etti Yesterday. Burası Radyo Feriben, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben, sabah modundasın. Birazdan FMX'i So Am I ile dinliyoruz. Daha önce bir Birex'e Faithless, New Religion burada olacak, kaçırma.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

Psycho şarkısıyla Dünya Çapında büyük bir başarı yakalamıştı. Adını duyurmuştu ve bu şarkıdan sonrasında geldi ve o başarı bir anlamda perçinlemiş oldu Eva Max. So Am I sonrasında sabah modunda Anima ve Lisa ile devam. Bad Angel.

0: Rybak, Belarus kökenli Norveçli keman sanatçısı. Bilmem hatırlayan var mı? 2009 senesinde Eurovision şarkı yarışmasını kazanmıştı. Yarışma Moskova'da düzenlenmiş ve o da ülkesi Norveç'i temsil etmişti. Epeyce bir puan toplamıştı hatta. Eurovision tarihinin o zamana kadarki en yüksek puan rekorunu kırmıştı bu şarkısıyla, Fairy Tale. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Sabah modunda birazdan Noisy'yi Follow You ile dinleyeceğiz. Daha önce Lady Gaga Doğuç'u buluşması Runway burada, kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Agesa. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bendeniz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Topkapı, İncirli yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Hastal, Seyrantepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de sen...

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapın.

0: Access 25 yaşında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Bütün pilincin iyisi, iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün pilincin kilosu 99 lira 95 kuruşa, Migros.

0: Babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. E grubunda Fil Dişi Sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Yine F grubunda İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları bugün karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Saat 22'de de G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, iyi haftalar. Sabah modunda saatimiz 8 oldu. Yepyeni saatte Second Voice'a başlıyor. Let me be.

Perşembe akşamı başladı. Mexico City'deki açılış seremonisinde kendisi de Güney Afrika Ulusal Marşı'nı canlı olarak seslendirdi. Tabii Güney Afrika maçı Meksika'ya karşı kaybetti ama kendisi için çok keyifli, güzel bir performans ve anı oldu. Tayla'dan bahsediyorum.

0: Meta Boy Samsara Yala FG ile buradaydı. Müzik dünyasına bir bakalım. Taylor Swift cephesinden heyecan verici gelişmeler var. Songwriters Hall of Fame şarkı yazarlarının müzik dünyasına yaptığı katkıları onurlandırmak için kurulmuş prestijli bir Amerikan kurumu ve kendisi geçtiğimiz günlerde Songwriters Hall of Fame'e kabul edilerek kariyerindeki en önemli onurlardan birini aldı. Hatta öyle ki törende onu ünlü yönetmen Steven Spielberg sahneye davet etmiş. Ne mutlu Taylor Swift adına. Burası Radyo Feriben, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben, sabah modunda Fifth Harmony ve Worth It. Birazdan hatırlayacağız. Hatırlamaya değer, öncesinde Olivia Dean, So Easy, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

buradaydı. Alışveriş bağımlıları için Güney Kore'de ilginç bir deneme var. Gençler yüksek yaşam maliyetleri ve alışveriş alışkanlıklarıyla başa çıkmak için gerçek bir harcama yapmadan alışveriş sürecini taklit eden bir dopamin sitesine yöneliyorlarmış. İşte bu platformda ürün incelemesi var, sepet oluşturma var, hatta sahte kurye takibi gibi özellikler var. Bu da işte alışveriş deneyimini bir anlamda simüle ediyor ve kullanıcıya psikolojik bir tatmin sağlıyor. Yani bir alışveriş yapıyorsunuz gibi gözüküyor, öyle söyleyelim. Tabii uzmanlar bu yöntemin para tasarrufu sağlasa da alışverişe bağlı davranış kalıplarını pekiştirebileceği konusunda uyarıyor. Evet, burada bir simülasyon var. Sizler para harcıyor gibi yapıyorsunuz. Gerçekte para harcamıyorsunuz ama sonuçta belki de sizi tekrar alışverişe yönlendiriyor. Hatta bu sefer gerçekten para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Yani bu takdirde

0: Kelsey, Lübnan ve Mısır asıllı haliyle şarkılarında o yöreden izler görebiliyoruz ve müzik çalışmalarına Kanada'da devam ediyor. Zeyna Cananto ile buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın, birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Esaferk ve Nicki Minaj, Plain Jane ile seni bekliyor. Öncesinde DJ Goja, Michiko, kaçırma. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS.

maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve maksimum mobilde.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bakın.

0: lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Halit Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Tem'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

yılın en çok ses getiren yapımlarından olmuştu. Brad Pitt'li Javier Bardem'li hatta Lewis Hamilton'lı F1 Formula 1 filmi ve işte filmin en az onun kadar iddialı soundtrack albümünden Don Toliver ve Doja Cat Lose My Mind sonrasında sabah modunda Major Lazer'la devam ediyoruz. Watch out for this.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Ayran diyorum.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Radyo fenomeni.

buradaydı. Günaydınlar. Radyo Feriben burası. Serdar ben. Sabah modunun bugünlük de sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli, güzel bir yeni hafta başlangıcı olmuştur. Hafta da öyle devam etsin. Yarın sabah 7'de tekrar sabah modunda buluşalım. Şimdi benel zamanı.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Pilot'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
0: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Haydi

0: bakalım gökyüzünün bizim üzerimizdeki etkisi neler? Ben gerçekten merak ediyorum. Sen de merak ediyorsan kulağın bende olsun. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. E grubunda Fil Dişi Sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Yine F grubunda İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları bugün karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Saat 22'de de G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Maximum Hit Music.
1: Esto

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Radyo fenomeni.

0: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya yönünde akıcı. Aksi yönde her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Topkapı Halıcıoğlu. Aksi yönde Beylikdüzü Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun seyrediyor. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili seyrediyor. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

isimlerden biri. Oyuncu Colin Turner'la geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştiren Dua Lipa ve Break My Heart radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müze, yüksek tempoda Anima ve Lizzo taklidiyle devam ediyoruz. Radyo fenomeninde Berencel.

0: gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Sabrina Carpenter, Shaggy ve Aiken ikilisi, David Guetta ve Sia ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise M4S'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: 2024 yılına gitmiştik. Şüphesiz kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single Espresso Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, özellikle futbol severlerinin merakla beklediği Dünya Kupası başladı. Ve Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.
3: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz. Yani bunu evet. Bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
2: Yine yani başlayacak bir şey.
4: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı, yemin ediyorum var ya.
2: Motivasyon adamı.
4: Gaza geldim şu an, buradan Paraguay'a koşacağım.
3: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
2: Evet ya. O
4: ama bizim için bir klasik o, lütfen.
3: O, evet.
2: Biz onsuz yapamayız. Olmadan olmuyor tabii ki.
3: Olmadan olmuyor maalesef.
4: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
3: Karikatürleri bile var bunların yani.
2: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
4: Evet, maçı izledim. İsveç-Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
2: 5-1 bitmiş bu arada.
4: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu, aha, sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
2: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli, evet, oluyor değil mi,
4: evet,
2: yani?
4: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
2: O çiplerin şarjı falan bir
3: ve
2: şeyler söylemiştiniz.
3: Şunu da söyleyeyim, o toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
4: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. Ya telefonu şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz. Her artık şey. Bir salın bizi
3: onun
4: lütfen ya.
3: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
4: İlla yani, şarj kablosu satacaklar bize.
3: Evet.
2: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
4: Kesin olur. Bizim maça gelir.
2: Evet. Bu arada İsveç-Tunus maçı dedik. 5-1 kazanmış İsveç.
3: Sabah
2: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
4: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci, aha, golde seviniyor. Ben de onu anlamadım. Ya sevin ya sevinme.
3: O da kötü işte. Yani. O da kötü. Duygusal bir futbolcu demek ki.
2: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
3: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim, 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır. Gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
2: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya Kupası?
4: Harika, süper.
2: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol, aynen, gollü oluyor. Evet. İşte.
4: Hızlandı maçlar, hoşuma gitti benim. O, evet. Yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
2: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda 7-1 böyle. Aynen, sen, evet. Ter idmanı falan derler ya. Onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var. Hafta sonunda
3: cumartesi saat 6'da Paraguay'la.
2: 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
3: Şampiyon Türkiye!

0: liseden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, piyasaya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 14 numarası Metaboy ve Samsara ortaklığı Yalla FG sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alok ve The Walker ikilisi, Hugel ve Salt ortaklığı, Rihanna ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. E grubunda Fil Dişi Sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Yine F grubunda İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları bugün karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Saat 22'de de G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Müzik Show masasında Lockwell'in Walker ortaklığı, vokallerde ise Kiddo ve işte bu üçlüden Headlights Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Bu geldi Soul Tekilisi ve işte Radyo Fenomen'de.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Pazartesi gününde Arizona Zervas'la geçmişe döndüğümüz dakikalar Roxanne Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit üzere tekrar günümüzden devam ediyoruz. Yeni albüm için yeni sayımda Becky G ve işte bu albümde yer alacaksın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

Jason Love ve işte Never Going Home Tonight Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı Tyler önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: işte pazartesi gününde günün ikinci yarısına enerji getiren isimlerden biri. Elektro swing tarzında yıllardır başarılı işler imzatan Pharoah Stellar ve son hiti Black Lilies Radyo Fenomen'deydi. 14.34'ü gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan 50-50 ve Khalili ortaklığı, Zeyna, Imani, Doeci hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DJ Goya önderliğini yapacağız. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Radyo Fenomen.

günün 24 saat olduğu gibi pazartesi öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. 50-50 ve Khalil'i ortaklığı Cupid sonrasında bu kez Zayn'in zamanı. Radyo Fenomen'de.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

0: toplayan bir adam. Şarkının sözlerini eşi için yazdığını açıklamıştı. Robbie'den bahsediyorum. Passionate Woman'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için pazartesi öğle sonrasında kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, Kato ve John ortaklığı, Billie Eilish, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Bibi Rex'i ve Faithless'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam.
2: O halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
1: Belki. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin B6. Belki.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Radyo Fenomen.

0: Nicki Minaj ve Kim Petras ortaklığı Elon Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Dünya Kupası başladı. Futbol severler heyecanlı ve işte Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.
3: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz. Yani bunu evet, bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
2: Yine yani başladık.
4: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı, yemin ediyorum var ya.
2: Motivasyon adamı.
4: Gaza geldi şu an, buradan Paraguay'a koşacağım.
3: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
2: Evet ya. O
4: ama bizim için bir klasik o, lütfen.
3: O, evet.
2: Biz onsuz yapamayız. Olmadan olmuyor tabii ki.
3: Olmadan olmuyor maalesef.
4: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
3: Bunların yani.
2: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
4: Evet, evet. Maçı izledim. İsveç-Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
2: 5-1 bitmiş
4: evet,
2: bu arada.
4: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu, aha, sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
2: Ya işte bu sayede artık maçlar bu çok daha adaletli, evet, oluyor değil mi,
4: evet,
2: yani?
4: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve o anda bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
2: O çiplerin şarjı falan bir
3: ve
2: şeyler söylemiştiniz.
3: Şunu da söyleyeyim. O toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
4: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. Ya telefonu şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz. Her artık şey. Bir salın bizi
3: onun
4: lütfen ya.
3: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
4: İlla yani, şarj kablosu satacaklar bize.
3: Evet.
2: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
4: Kesin olur. Yokmuşum. Bizim maça gelir. Evet.
2: Bu arada İsveç-Tunus maçı dedik. 5-1 kazanmış İsveç.
3: Sabah
2: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
4: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci, aha, golde seviniyor. Ben de onu anlamadım. Ya sevin ya sevinme.
3: O da kötü işte. Yani. O da kötü. Duygusal bir futbolcu demek ki.
2: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
3: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim, 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır. Gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
2: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya
4: Harika,
2: Kupası?
4: Süper.
2: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol, aynen, gollü oluyor. Evet.
4: Hızlandı
2: işte.
4: Maçlar hoşuma gitti benim. O evet, yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
2: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda, 7-1 böyle. Aynen, evet. Ter idmanı falan derler ya. Onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var. Hafta sonunda
3: cumartesi saat 6'da Paraguay'la
2: kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
3: Şampiyon Türkiye.

0: Pazartesi gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Romanya'dan Siko Doğayı ve Binelli ortaklığı Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Ve demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala, çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Karin, Brian Mescal, Selena Gomez ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise The Silent Partner ile yapacağız.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. E grubunda fil dişi sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Yine F grubunda İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup etti. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları bugün karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Saat 22'de de G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

zamanı ve hatırlatmakta fayda var. Her cuma saat daha 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Peki pazartesi günden neden bunu söylüyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Kısacası enerjiye ihtiyaç duyduğunda.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Mecidiyeköy, Edirne Kapı, Küçükçekmece etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Maltepe Ataşehir, Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoka Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
2: Şoka Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Pazartesi gününde sırada New Religion var, saatler 17.

0: İlişkide kaçırılmaz şeyler neler? Mutlaka başımıza gelir dediğin şeyler. Instagram Radyo Fenomen'de bugün bunu konuşuyoruz. The Chemical Brothers Go. Ne güzel şarkı be. Instagram'dan soruyu cevaplandır. Yaz gönder. O sırada Maximum Hit Müzik neredeymiş bakalım. Fallen Angel'ı başlayacağım. Ardından Şampol, When You Gonna Give Up To Me. Radyonda Radyo Fenomen'de seninle olacak.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Anahtar
6: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Babalar Günü'ne özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar Günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: hayatın resmi halinde bir araya geldiler. Ne kadar güzel değil mi? Tam bunun üzerine bakalım Dünya Kupası ile alakalı nasıl bilgiler aktaracağız sana.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, senle başlayalım.
3: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz. Yani bunu bir kez daha söylememiz gerekiyor. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
2: Yine başladık.
4: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı, yemin ediyorum var ya. Gaza geldi şu an, burada Paraguay'a koşacağım.
3: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
2: Evet ya, o.
4: Ama bizim için bir klasik o, lütfen.
3: O, evet.
2: O olmadan olmuyor tabii ki.
3: Olmadan olmuyor maalesef.
4: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
3: Bunların yani.
2: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
4: Evet, evet, maçı izledim. İsveç. Tunus maçı değil mi? Doğru. O maçta
2: 5-1 bitmiş bu
4: evet,
2: arada.
4: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
2: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli oluyor değil mi yani?
4: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
2: O çiplerin şarjı falan bir
3: ve
2: şeyler söylemiştiniz.
3: Şunu da söyleyeyim. O toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
4: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz. Her artık şey. Bir salın bizi
3: onun
4: lütfen ya.
3: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
4: Şarj kablosu satacaklar bize.
3: Evet.
2: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
4: Kesin olur. Bizim maça gelir.
2: Evet. Bu arada İsveç Tunus maçı dedik, 5-1 kazanmış İsveç.
3: Sabah
2: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
4: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci golde seviniyor. Ben de onu anlamadım ya, sevinmiyor ya sevinmiyor.
3: O da kötü işte. Yani. O da kötü, duygusal bir futbolcu demek ki.
2: Evet Yalçın, toparlayalım, bugün hangi maçlar var?
3: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim, 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır, gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
2: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya Kupası?
4: Harika, süper.
2: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol gollü oluyor. Evet. İşte.
4: Hızlandı maçlar, hoşuma gitti benim. O yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
2: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda, 7-1 böyle. Ter idmanı falan derler ya, onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var, hafta sonuna kadar.
3: Cumartesi saat 6'da Paraguay'la.
2: 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
3: Şampiyon Türkiye.

0: ya da eksikse. Mutlaka başımıza gelir.
1: Radyo filmin neler var. Mükemmel
0: bir update. Terzi yemek el sorusu. Mark her zaman başına gelir insanın bulunacak dışarıda. Eşimden de birbirinin telefonundan fotoğraf silmeye çalışırken çıkan kavgalar demiş. Ya bunlar olabiliyor maalesef.
2: 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacak.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
12: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. E grubunda Fil Dişi Sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Yine F grubunda İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları bugün karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Saat 22'de de G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölcem'le update.

ilişkide kavga çıkaran, kesin başımıza gelir dediğin şeyler ne demiştim? Arabada müzik kavgası demiş. Hele uzun yolda. Eyvah eyvah. O yüzden bırakacaksın. Ne çalıyorsa çalsın. Birinin uyuyakalırken diğerinin hala konuşması demiş. Evet, bu çiftlerde, özellikle evli çiftlerde

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri alın.

SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atosun gözünde, gözler üstünde.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

seninle birlikteydi. İlişkide asla kaçamadığın şeyler neler? Kaçınılmaz şeyler neler? Mutlaka başımıza kesin gelir dediğin şeyler neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Umarım günün güzel geçiyordur Maximum Hit Müzik'te. Let Me Be ile başlayacağım. The Second Voice ardından Prisoner, Minus Sinus,

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Zeytinburnu Şirinevler etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateşehir Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Fatih devam ediyor radyofenomen.com'dan müzik haberler. Jay-Z ve Eminem 25 yıl sonra aynı şarkıda. Helal olsun ya. İkisini de çok seviyorum bu arada ama Eminem'e karşı böyle ben 93 doğumluyum. Benim jenerasyonum galiba büyük bir hayranlığı var. Hem de çok büyük.

0: yatırmıyorsun. Hadi gelsinler.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
2: Ama pişman mıyım?
1: Evet.
2: Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet, Türk.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Evet, ilişkiler sorusunda demiştim ki ilişki sırasında, evlilik sırasında mutlaka başımıza gelen şeyler. Instagram Radyo Fenomen'den gelen mesajları okuyorum. Birlikte çekilen kötü fotoğrafların diyor, bir tarafın daha çok sevmesi o fotoğrafları, kötü gelmiyor olabilir. Ya içinde sen varsın diye tutuyor olabilir ama bunu tabii story atan, post atan çiftler de var. Sonra küsüyorsunuz.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL.

0: mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasın, harikasın. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, radyonda saatler 19. Fallen Angel'la yeni saati hadi başlayalım.

0: takımı ideal ilişki aramaya devam ediyor. İlişkide mutlaka başımıza gelir dediğin şey. Evlilik de bunun içine dahil. Yaz bakalım neler geliyormuş. Bunu light gidiyor. Ve Maximum Hit Müzik geliyor. New Religion ilk sırada, ardından Loka, Shakira ve çok daha fazlasıyla devam edeceğiz. Müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Nescafe Express modunu aç kazan.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: kimler diye şöyle bir araştırma yapıyordum. Biz yani milli takım olarak ve taraftar olarak o kadar baskınız ki her yerde. O kadar güzel görüntüler görüyorum ki sosyal medyada. Dünyanın öbür ucunda binlerce milli takım destekçisi bir arada sosyal medyayı ve bizi motive ediyorlar. Milli takıma da güzel bir cesaret katıyorlar. Onun üzerine de Dünya Kupası üzerine hadi bir şeyler konuşsunlar bakalım. Bizimkiler neler anlatmışlar, nasıl gidiyor kupa?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.
3: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz yani. Bunu evet, bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
2: Yine yani başladık.
4: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı yemin ediyorum var ya. Gaza geldim şu an, burada Paraguay'a koşacağım.
3: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
2: Evet ya, o
4: ama bizim için bir klasik o, lütfen.
3: O, evet.
2: Biz onsuz yapamayız. Olmadan
3: olmuyor maalesef.
4: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
3: Var bunların yani.
2: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
4: Evet, evet, maçı izledim. İsveç. Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
2: 5-1 bitmiş bu
4: evet,
2: arada.
4: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu, aha, sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
2: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli, evet, oluyor değil mi,
4: evet,
2: yani?
4: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
2: O çiplerin şarjı falan bir
3: ve
2: şeyler söylemiştiniz.
3: Şunu da söyleyeyim, o toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
4: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. Ya telefonu şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz her artık. Şey. Bir salın bizi onun lütfen ya.
3: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
4: İlla yani, şarj kablosu satacaklar bize.
3: Evet.
2: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
4: Kesin olur. Yokmuş. Bizim maça gelir.
2: Evet. Bu arada İsveç Tunus maçı dedik, 5-1 kazanmış İsveç.
3: Sabah
2: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
4: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci, aha, golde seviniyor. Ben de onu anlamadım ya, sevinmiyor ya sevinmiyor.
3: O da kötü işte. Yani. O da kötü, duygusal bir futbolcu demek ki.
2: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
3: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim, 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır, gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
2: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya Kupası?
4: Süper.
2: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol, aynen, gollü oluyor. Evet.
4: Hızlandı maçlar, hoşuma gitti benim. Evet. Yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
2: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda, 7-1 böyle. Evet, evet. Ter idmanı falan derler ya, onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var hafta sonuna kadar.
3: Cumartesi saat 6'da Paraguay'la.
2: 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
3: Şampiyon Türkiye.

0: sen, beni seninle birlikteydi. İlişkide ve evlilikte kaçınılmaz şeyler neler demiştim. Market alışverişinin planlanandan pahalıya çıkması demiş. Bunu ödeyen bilir. Ödemeyen hiç bilmez. Bir tane daha okuyayım gelen mesajlardan. En az bir kere yanlış anlaşılma yüzünden tartışmak diyor. En az bir kere değil. En az 200 kere lazım. Java diyor seninle birlikte müziğin fenomenleriyle. Buna veda ettik. Şimdi Lady Gaga, Doechii, Runway ve Greedy, Tatum, Stray gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le update'te radyo fenomende olacaklar.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA ilk kez düzenleyeceği 15 yaş altı futbol festivalinin açılışını Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapmayı önerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayına planlanan organizasyon, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana FIFA müsabakalarından men edilen Rusya dahil 211 üye federasyonunun tamamına açık yapılacak. FIFA 2026 Dünya Kupası G grubunda Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Yunan ekibi Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Beşiktaş Galatasaray'ı 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

0: 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Parasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Maximum Hit Music. Oi.